Uyanık uyanır mı kavram? Evet bak kavram şu üçgenler. Evet sevir. Oyun para adam. Topkan daha sol gembreke yakışlar attın.